Bir kandidat ettiğin ne dedi kandidat? Akıram bir akarışın da dedi. Tadasa değil de ne tane gülata ku tane varışı ile dedi. Okey tane çakın diye. Bir akarışı kandidat ettiğin kandidat. Kavasol kandidat. Tasi kandidat ne dedi kandidat sana ki. Tane tane de tane tane mi tasi kondi kondi ne dedi kandidat. Tam bir akarışı kandidat kondi ne dedi kandidat. Tasi tane de tek kandidat. Kıvın isteyin Eritni katiyacı kuyucu ne kadar kovako onda tüyü sene de tüyü sene sonra bir de salin salin sonra tüyü sene de tüyü alışma diye diye diye. Eritni katiyacı da si kandı kandı galiba denemek için ne nideran ve tüyü ne nide kandı bir akıllıcı da tam tüyü da si ne nide tam tüyü da si tajima ne nide tam tüyü sene de tene tene çakatin diye. Kuzak keşke da si kandı o yüzden diye ki tüyü sene de kandı ki Kama gözen de kandı kalır zorasan kıvap günezi ve lisan yerini de kedi. Kutsan atı için de Deborah Watson'la işi program koordinatörü sadece kendi teşhis denemeyi de tiral nagini de kandı yaşakini kıvap görevi kandı Mental Health Association Yukon kuva sadece denemeyi yaşı kandı kalır veli gitti kandı işi koku hek kura sete talandı işi megare gütün kandı program koordinatörü sadece işi Deborah Watson yüzyılandı. Eğitim katıya işi kayı eğitim sen asıl kandıysa hek verin de kandıya işi tam türlü temin de tiyan nani de tansı gündeydi de türlü müyakı o lisan yeniydi. Eti gündeyi akıda olayın da tata ödüm akıdıyla. Eğitim sezil cam hapsi.

Entain du yat atagont e kanekirusi. Tapa chale tsintin kokuli. Kutse lutso kesi tsintin. Kutse dinini kosi tsintin. Chinke. Nakono din katlodishe koguli klantin kutsa chinkesi hanana o tsentai klitli kwesi koguli tsentai chinkesi hanana o le jati kosi klotro chinkesi Lantin. Kutsa cho kwese lantin chinke hanana o tloto. Kutsa somba gejish cho si lantin. Kutsa koguli chinke se hanana o sola an hanana o lantin. Kami tisi koguli solai chinke hanana o tsintin. Kuts e nits itan nits isi talon o nake. We kuti si koguli solai nits isi tanits isi hanana o tsintin nits isi talon o tai. Rigli le kuts e rigli si solai kuts e chinke di. Tulira si tlantin. Kuts e kwinins isi tsintin. Kuts e lekotli si kogutli lantin. Kuts e kapatsuna si lantin. Kuts e dilinin du si kogutli tsentai. Danits isi tloto. Kuts e radili kosi kain du konezo. Sa de kinindi. Kuts e lantin de. Kuts e intusi kwinitsi hanana o tai, kuts e tanins isi nakono o lanti. Kuts e kapa mitusi di, kuts e tanins isi hanana o nake. Kuts e nake kosi kogulin di, kuts e chinkesi tai. Kuts e tatla ko Si McPherson le I le solai, kuts e koguli chinkesi tsinti. Ente in duku wa yat atagont e kanekirisi.

0: Evet, tatılması deli başarılı.
1: Noğan yonsi tollerine hinden o yine tahadırı tatıl.
0: Hani la satı ya. O dolu et için yarı diye sana ki duğa yeterli keşir elgisin. Doğa. Evet, o şimdi de hel de istardı. Akkırtı din astıra. Atet diye sana ki duğa. Doğrutti hadi ya sihir ya durdidane.
1: Kuyeti bahsen de sen yürü yordu.
0: Evet, hıra doğrusun.
1: Mercy hani ha.
0: Kuha, Rebecca night, yes, it's on phone at the old dinner.
1: Hana.
0: Just on my tongue, good day, ya. It's on phone at the Hazi Thar.
1: Halant in the door, you sent her a gas in.
0: Hadi,
1: Nalzio kun hatro gao hat.
0: Jo so night tare ni hu. To to je has in there.
1: Okay. Okay, masi cho.
0: Yeah, okay. Okay,
1: back. Ku ye kani ahne pani to ein lesi tini no kwats in ahne R G Smith John CBC Radio 1 keno hel hal ni le.